Sensizim şirkenim. Bergüs Birge, Bergüs, Bergüs. Gülüyor. Tamaşa, kuvanışım az kağın. Jilbirken.

ser quiz. Hadi. Güldü güldü güldü. Hadi hadi. Kuvanışa bas. Şimdi birlikte. Birge ver. Hadi hadi hadi.

Gensizim çirkinim. Bergis birge, Bergis, Bergis. Gülüydü. Tamaşa. Kuvanışım az kağıt.

Şirkensizim şirkenim. Bergis birge bergis bergis. Gülüyor. Tamam aşağı.